0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Elif Kaya aşklarca öyle böyle değil bu şarkı ve klip inanılmaz güzel. Tam istediğimiz gibi, tam modumuza göre. Evet, hava sıcaklıkları olağanüstü seviyeler ulaştı. Artık herkes tatil için bir yerlere kaçtı. İlk tatil meraklımızsa sevgili Mehmet Bostancı nerede olduğunu merak ediyor musunuz? Hemen bakıyorum nerede. Kendisinin nerede olduğuna dair ekstra bilgi aldık ve kendisinin şu anda Yaşam Parkı'nda olduğunu tespit ettik. Nerede Yaşam Parkı? Bilmiyorum artık. Yaşam Parkı'ndayım dedi. Bu kadar detay var elimizde. Gerisini de istersek arar ve buluruz. Aynı zamanda sevgili Cumpaçı Özkan genelde orada burada dışarılarda dolaşmalarda olur pazar günleri ama niyeyse bugün programımızı dinliyor. Evet, bu konunun başlığı business tatilci, yani business class. Biliyor musunuz, hiç daha önce gittiniz mi, denediniz mi? Hemen bir business class detaylarına değineceğiz ve gidemezsek de gitmiş gibi olacağız. Evet, business class'ta neler olur? Business class uçakta uçan tatilci, gökyüzündeki ego turizmcinin başlangıcısını yapan adam. Evet, business class uçmayı istiyorsunuz büyük ihtimalle. Ben geçenlerde tesadüfen business class'a düştüm. Nasıl oldu? Birisi yerini değiştirmek istedi, niye bilmiyorum ama otomatikman şanslı kişi ben olduğum için beni business aldılar abi. İnanılmaz lüks bir seyahattı ve öyle böyle değil yani. Evet, şimdi tatile giden bu adam ekonomiyle, yani business'ta uçan ekonomiyle asla yüz göz olmuyor. Hatta ekonomiyle bakışmıyor bile. Adamdaki trip şu, business uçandaki. Antalya'ya ben gitmiyorum, Antalya bana geliyor. Onlar beni karşılayacak durumu. Business class ne? Business class yolcusunun tribi bu. Uçak kalkmadan önce neler oluyor business class'ta? Hemen bakalım. Diğer yolcular bagaj yerleştirmeyle koridor tıkanmış, ayakta terli terli bekliyor. Businessçiyi önden aldıkları için bu çoktan şampanyasını içmiş, koltuğuna yatırmış ve hostesle muhabbet halinde ve şu soruyu soruyor. Bu gece menüde ne vardı hostes hanım? Neler ikram edeceksiniz bana? Hostesle falan bayağı. Sen hala kuyrukta. Nasıl kuyruk? Artık biliyorsun nasıl olduğunu. Hepimiz de Mehmet Bostancı gibi Yaşam Parkı'nda falan şu an demlenemiyoruz yani. Bizim durumumuz bu. Koltuktan girmişken şöyle yapalım. Bunların koltuğu özel. Nasıl biliyor musun? Masajlı, yataklı, yorganlı, tatlı. Öyle böyle değil. Pamuk şekeri gibi koltuklara yattırıyorlar businessçıları. Vallahi bizzat şahsen tanık oldum be. Selfie'lerken yakaladım bir de bunları. Instagram'a da şu tarz storyler atıyor. Work hard to fly business. Yani çalıştık ve hak ettik. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Gibi. Yemek sahnesi. Ekonomide bulunanların yemekleri. Peynirli sandviç, zeytinli bilmem neli falan, ekmek arası köfte. Business'ta ne var biliyor musun? Oo, özel ısıda pişirilmiş somon, kavunlu kum kokuş kosmaz ve daha da ötesi. Daha neler. Kuş konmaz ne abi ya? Ben de bilmiyorum ama business menüde gördüm yani. Uçak inerken, hemen girelim uçak inerken. Hosteslere bu adam, biz hepimiz inerken kuyrukta paldır küldürü öyle böyle iniyoruz. Bizden önce önden alıyorlar business'ı. Beyefendi sizi bir alalım, önden gidiyor bunlar. Biz arkada, yok bavul neredeydi, yok bilmem birileri geçse de çıksam şuradan. Büyük bir eziyet, ekonomi. Türkçesi fakir adamlar topluluğu. İnerken ne oluyor? Hosteslere teşekkür ediyor bu businessçılar ve şöyle diyor. Size puan vereceğim hostes hanım, LinkedIn'dan paylaşacağım sizi. Oo, puanlayacak. Businessçi bu. Hostesin cevabıysa şöyle. Biz İstanbul'a döneceğiz beyefendi ama siz üstünüzdeki havlunuzla direkt plaja gidebilirsiniz. Muhabbet çok iyi. Business uçan tatilciye şunu diyebilir miyiz? Tatili daha çok önce uçaktan başlatan adam. Kesinlikle doğru. Onlar için uçak bir ulaşım aracı değil. Gökyüzünde bir nevi prestij töreni. İnmeye hazırlanırken biz aman kemer neredeydi, aman nasıl çıkacağız da. Yok, onlarınkini hostes gelip açıyor. Hostes gelip takıyor. Hostes arkalarına kuş düğünden yastık koyuyor. Şampanya bunlara, muhabbet bunlara. Bakın portakal suyuna girmedim bile. O kadar da abartıya kaçmıyorum, gerisini varın siz hesap edin.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan beraberiz. Bizimle olan bugünkü bütün dinleyicilerimize candan teşekkürler. Evet, yaz tatilinize keyifle eşlik etmeye, siz neredeyseniz orayı neşe pınarına çevirmeye devam ediyoruz. Evet, tatillerde bir başka trip de şudur arkadaşlar. Siyah gözlük sahilde muhakkak plajlarda falan tanıdıktır, denk gelmişsindir. Şimdi sahilde siyah gözlük bir sanattır arkadaşlar. Plajda bir nevi resmen James Bond havası bürünürsün üstüne. Hemen dikkatler sende. Siyah gözlüklüsün sen. Anlamı büyük. Eğer sahilde siyah gözlük takıyorsan geri kalanı tamamı otomatikman sende. Şimdi sahilde siyah gözlük takanlar başka bir evrenden gelmiş gibi davranıyorlar. Dikkat etmişsindir. Sanki FBI ajanı tatile çıkmış da deniz kabukları içerisinde şifre çözüyor gibiler. Bakışlar o şekilde. Uzaydan gelen adamlar gibi. Hava 40 derece, güneş tepede ama onlara bir bak, cool'lar abi. Çok cool'lar hem de. Öyle böyle değiller. Sen güneş kremiyle uğraşırken bu arkadaşlar Ray-Ban gözlükleriyle biz buraya yüzmeye değil izlemeye geldik etrafı havasındalar. Trip bu. Aynen öyle. Şimdi bu gözlükçü adamları 3'e böleceğiz şimdi. 3 tane tipi var bunların. 3'ünü de masaya yatıracağız. Tamam, kumluğa da olabilir, şezlonga da olabilir ama bir yere yatıracağız bunları. Bu 3 tipe ayrı ayrı bakacağız. Bakalım hangisi sana denk geldi? Yorumlarda buluşalım gibi durum. Şimdi birinci tip, sabit cool bakan, kumsalda şezlonga yatmış siyah gözlükleriyle sabit bir noktaya bakıyor, devamlı orada. Denk gelmek istiyorsan onun baktığı yere geçeceksin, onu sana döndüremez. O şekilde. Ama diyorsun ki orada ne var? Dikkat etmişsindir, biri bir yere bakınca otomatikman sen de bakarsın ya, ne var, ne buldu orada? Ne gördü orada abi falan durum olur ya. İşte aynısını bu uzaklara bakan adamlar gözlükleriyle yapıyorlar. Direkt bakarsın, ufuk çizgisine mi bakıyor? Simitçi mi gördü orada? 17 metre ileride güneşlenen yoksa bizim bakamadığımız birini mi görüyor? Yani antilop birine mi denk geldi? Birini mi kesiyor falan diye ararsınlar. Nereye bakıyor acaba bu? Gözlük olunca görmeyince otomatikman böyle. Adam bir gözlük taktı, göz teması da kurmayınca senle denk de gelemiyorsun. Onun baktığı yeri arıyorsun. Acaba oraya mı bakıyor? Bu gözlükler hep sıkıntıdır. O da iki. O da ikiye bağlar bizi. Evet, ikinci tipse gözlükle dondurma yiyen ninjalı adamlar. Elinde dondurma var ve gözlüğüyle beraber dondurmayı kombinlemiş yiyor. Şimdi sahilde dondurma yerken bile siyah gözlüğünü çıkarmıyor. Dondurmanın %30'u gözlüğüne de bulaşsa onun için önemli değil. Gözlüğüm benim için daha değerli. Niye? Sorsan, UV ışınlarından, güneşten kendimi koruyorum. Bir de merak ediyorsun, kim acaba bu, neyin nesi? Çünkü hepimizin ufak tefek kırıklarımız olduğu için gözlüklü adamlar muhakkak işkillendirir bizi yani. Neyin nesi acaba? Evet, üçüncü tipimiz ise dans yapan plaj influencer'ı. Kulaklık takmış, gözlüğü de takmış, TikTok için plajda dans ediyor. Bu tarz manyaklar çıktı, etrafında vardır ya. Gözlük, plaj, dans, TikTok dörtlüsü. Komedi dans üçlüsü gibi. Altına da yazmış, just moving. Hemen diyorsun, bu ne, neyin nesi acaba? Ekstra bir yazı, İngilizce. Evet, gözlükle beraber oynuyor. Arada da kafasını oynatarak gözlüğü çıkarıyor. Bir daha geri adımla geri koyuyor. Gözlüğün görevi bu. Geri çıkarıp gözlük takmacı. Çünkü bu bir samuray gibi hareketler yapıyor. Rüzgarı denk getiriyor, arkasını alıyor. Kumla, güneşle kombinliyor. Onun için tek bir şey var. Reels'ının havalı olması. Gerisi sıfır. Ve son bir bonus olarak dördüncüsü ise suya gözlüğüyle giren adam. Bir de bu var. Gözlüğüyle suya dalıyor. Ne alaka abi? Gözlükle suya yok mu, var, etrafında var. Bak şimdi. Gözlük onun için o kadar değerli ki onunla dalıyor, onunla çıkıyor. O kadar kıymetli. Evet, onun için bir tanesini çevirip sorarsak ya bu kadar gözlük falan ne alaka? Direkt şunu diyecektir. Benim adım Mehmet. Yani Mehmet Bond. Ajanım ben. Biliyorsunuz bu ara hepimiz birinin ajanı olabiliriz. Ajanlık bu ara çok moda yani. Sonuç olarak arkadaşlar, siyah gözlük plajda sadece bir aksesuar değil, bir yaşam tarzı. Göz teması sıfır, coolluksa %500. Komiklik ise herkesin sizinle dalga geçtiği konusunda netim. Ben kimsenin gözlüklü diye havalı durduğunu zannetmiyorum. Bence gayet komik duruyor yani. Benim görüş. Sevgili dinleyicilerimize gelecek anonsta ise arkadaşlar bambaşka bir konuyla giriş yapacağız. Nedir biliyor musun? Şudur arkadaşlar. Magazin Forever. Dinleyicilerimden bana en fazla gelen soru şu yönde oluyor. Erkan, hiç magazine girmiyorsun. Yani şu anda hangi manken kiminle, kim kiminle, ne yapıyor, sanatçıların özel hayatında neler dönüyor. Senin kulağın kesiktir ya. Bu konuda bize destek atarsan mutlu oluruz. O zaman gelecek anons. Ünlülerin daha önce asla duymadığınız sırları ve çok özel bilgilerle birazdan yeni anonsumuzda görüşmek üzere.

0: Radio Fabrikte Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Hey sevgili arkadaşlar, Erkan yanınızda. Tatil modundayız ve programımız bir nevi bu arada gelecek hafta sezon finali. Bilmiyorum sezon finali sizin için ne ifade ediyor. Erkan valla pazarları kafayı dinleyeceğiz azıcık filan. İnşallah öyle değil. Özleriz Erkan seni ya, merak etmeyin arkadaşlar, dayayacağız 9 hafta podcast. Çok özleyenler yine Radyo Fabrik'te gelip eski yayınları falan dinleyebilirler yani, bu konuda net. Evet, az önce sahilde gözlük takan gizemli adamlardan bahsettik ve önce Mehmet Bostancı gözlüklü bir pozunu attı. Ne oldu Erkan, gözüm acıdı. Bakar bakmaz of abi, tabii ne yorum attım, aa çok karizmasın bu ne abi filan. Dönüş bu. İçinden dedim böyle şeyleri direkt atma ya. İnsan bir uyarır, uyarır falan öncesinde atar ya. Bir de bunları şey yapıyor, tek bakımlık resim modunda atıyorlar. Yani bir kere bakar. Baktın. Bakamadın, bittin. Genelde böyle atıyorlar. Erkancığım bir poz atıyorum, tek bakımlık. Eskiden kızlar atardı bunu bana, tek bakımlık. Derdim ooo ben buna bir kere bakmakla olmaz ki ya. Birkaç tane daha at. 4-5 bakımlık olsun ama, ne böyle bir tane falan. Hemen arkasından Cumpa Çözkan. Geçenlerde Antalya'da tatildeydi biliyorsunuz. Sürekli olarak oradan buradan devamlı sahilden, oradan buradan denizden, diskodan, bardan, nere varsa oradan resimler attı. Özkan Antalya tatilindeydi geçen hafta. Yani geçen dedim yani birkaç haftada da olabilir bilmiyorum. Oralardaydı. Turistlere falan sorarsanız Özkan'ı hemen tanımıştır yani. Belli. Bu anonsun başlığında ise neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Magazin Forever. Evet, iyi bir magazin sunucusu olabilirim. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Beni tanıyorsunuz. Ben televoleyi o biçim okuturum. Haberlerimizde neler var arkadaşlar? Tarkan'dan şok açıklama. Ben de mega star olduğumu yeni öğrendim dedi Tarkan. Aynen öyle. Ünlü şarkıcı Tarkan geçenlerde kameralarımıza verdiği röportajda dedi ki insanlar bana yıllardır megastar diyorlar. Ben de önemsemeyip geçiyordum kimseyi dinlemediğim için. Meğersem megastarmışım ben dedi. Google'a yazdığımda Tarkan otomatikman dipnot megastar olduğum çıktı. Ben öyle insanlar benimle eğleniyor sandım, meğer gerçekten megastarmışım. Tarkan'dan şok açıklama. Hadise'ye inelim arkadaşlar. Hadise yeni sevgilisini açıkladı. Nedir dediklerinde dedi ki çamaşır makinesi. Ne? Öyle dedi ama. İstersen bak yani. Çamaşır makinesi mi, ne alaka Hadise Hanım, ne yaptınız ya? Dedi ki temiz olsun, hareketli olsun, çalışkan olsun. Bunları yazdığımda ChatGPT bana dedi ki sana uygun tek bir alet var, çamaşır makinesi. Arıyorum, bulursam evleneceğim onunla dedi Hadise. Kenan Doğulu'ya geçiyoruz. Kenan Doğulu bu yıl Eurovision'a ben katılacağım ama kimseye söylemeyin dedi. Aa niye, ne alaka? Beren Saat biliyor mu acaba bunu, Eurovision'a gitmiş olacağınızı? Evet, Kenan'a hangi şarkı olduğu söyleyince şarkıyı da açıkladı. Benimle diskoya gel. Of, şarkıya gel. Kafadan birinciyiz abi. Kenan Doğulu, şarkının adı Yeni Eurovision 26. Benimle diskoya gel. Kop kop kop kop. Çakkıdı gibi bir şey yani. Çakkıdı 2. Ajda Pekkan'dayız arkadaşlar. Ajda Pekkan diyor ki emekli oldum ama zaman bunu kabul etmiyor. Doğru, haklı yani. Hala Gülben Ergen gibi duruyor, taptaze çıp çıtır yani. Hiç yaşlı olarak Ajda Pekkan'ı göreniniz var mı? Yok, ben hala görmüş değilim ya. Emekli olmasına oldum 30 sene oldu ama zaman diyor unuttu, görmedi galiba beni. Ne bekliyorduk, buruşsun kırışsın falan değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Çıtır çıtır Aleyna Tilki'ye doğru kopa kopa geliyor. Ajda Pekkan, asla yaşladığını görür müyüz? Zannetmiyorum, görmeyiz herhalde. Hani bizi de gömer dediklerinden gibi. Cem Yılmaz arkadaşlar şöyle bir açıklama yaptı. Geçenlerde Netflix için Mars'taydım. Orada bir belgesel çektim. Hazır gitmişken stand-up'ta yaptım. Yalnız uzaylılar bana gülmediler. Cem Yılmaz'a. Dünyalılar gülüyor mu? Onu da bir sormak lazım. Gülüyordur ya, ayıp olmasın Cem abiye şimdi. Neyse. Diyor ki Mars'ta ikinci kere tekrar gidip yeni stand-up'lar deneyeceğim. Siz onlara güldünüz mü? Evet güldük, bay abudip gubudip bir şeylerdi. Ben güldüm demiş Cem Yılmaz. Evet. Evet, magazin haberlerinde bunlar vardı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta muhakkak sizin de keşfete bunlar düşecektir ama. Herkesten önce bana. Açıklama fırsatını tanımış olduğu Radyo Fabrik'te şu anda yapmış olduğum yayın. Yeniden programımıza hoş geldiniz.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet arkadaşlar, siz zaten Premium'a layık sevgili Radyo Fabrik dinleyicilerisiniz. Yanınızda olduğum için kendimde şahsen çok mutluyumu da ekleyeyim. Arkadaşlar, dinleyicilerden en çok aldığım soruların başında ne var biliyor musun? Erkan abi, komiksin ama komikliğin faydasını hayatta görüyor musun? Komikliğin faydasını. Bilmiyorum, bakalım ya. Daha çok ben komik değilim de şöyle daha çok gülen insanım arkadaşlar yani. Hani söyleyeyim. Her şeye gülen, kopan, devamlı dağılan, yıkılan yerlerde debelenen diyelim benim için. Ha, siz komiksiniz falan diyorsanız da yani buna da teşekkür ederek kabul ederim. Şimdi arkadaşlar, komik olduğun zaman neler oluyor? Sempati manyağı oluyorsun. İnsanlar komik olduğun için genelde pek ciddiye almıyorlar. Bir şey, önemli ciddi bir şey bile desen önemsemiyor. Gülüp geçiyorlar yani. Arkadaşlar, başımıza taş düşüyor diyorsun, bize ne alalım. Erkan diyorsa normaldir, boşver. Şimdi insanlarla tabii ki şakalaşmak, gırgır yapmak, muhabbet yapmak, her türlü ortamlara kanalize olmak komikken daha kolay yani. Ciddi birisi var, bir de komik var. Hangisini arkadaş yapmak istersiniz mesela? Ben komiyi alayım. Evet, şimdi çirkinsen ve ekstradan komiksen bir iki avantajın oluyor tabii ki. Mesela ne oluyor biliyor musun? Karizmana artı +5 ekliyorlar. Yani çirkinsin ama bir de komiksin. Yani diyorlar ki tamam, yakışıklı değil ama adam komik ve aynı zamanda da karizmatik duruyor. Ben bazı kızlarla konuştuktan sonra bir başka kıza kendimi sordurtuyorum, diğer kıza. Kafa karışmadı inşallah. Genelde şunu alıyorum ya, biraz gevez, evet doğru. Biraz da komik. Ama bir şey söyleyeceğim, çok tatlı. Ekstradan da sempatik. Arkamdan konuşulanlar. Yakışıklıyı alabilir miyim? Alamazsın. Neden? Çünkü gülerken dağıldığın için yakışıklı halim ortaya çıkmıyor ki yani. Nasıl olsun? Genelde kızlar bana gülerler ama gidip ciddilerle çıkarlar. Bu da sıkıntı. Bana gülerken iyiler ama sonra teklif etmeye yanaşınca, ay Erkancığım olur mu ya? Biz sana hiç o gözle bakmadık ki ya. Canımsın ya. Yani beraber hani falan. Oo Erkan, şimdi var ya, yine mi espri? Bana da mı espri? Hayır hayatım, bizim de bir sevgilimiz olsa yani günah mı girersin? Yok, hiç. Uza. Sonuçta komiksen, insanlar seninle ilgileniyorlar ama nasıl ilgileniyorlar? Gülmek için. O kadar yani. Hesap ödemelerde neler oluyor Erkan abi? Ben cevaplıyorum. Hesap ödemelerde şey diyorlar. Erkancığım çok güldürdün bizi, hesabı da bırak biz ödeyelim. Oralar iyi. Yalnız diyorum, pahalı falan yok ya, gerek yok. Sen bir iki espri daha at, tamamdır. Garson, garsona da bir iki tane espri basarsak oluyor mu? Yok, olmuyor. Onu da parayla halledeceğiz yani. O da işin ayrı bir konusu. Genelde ayrılık yaşıyorum insanlarla. Nasıl ama? Güle güle. Hani insanlara nasıl yolluyorsun Erkan abi? Güle güle yolluyorum. Nasıl yapıyorsun yani? Güldürerek. Hani güle güle derler ya, o şekilde yani. Komiksek biz de bir sanatımızı icra edelim yani. Ayrılıyor musun insanlardan Erkan? Ayrılmak isterim de benden ayrılmazlar çünkü yani. Ne dedik? Komiyiz çünkü. Yapacak da bir şey yok yani. Patron kızıyor Erkan sana, madem bu kadar komiksin. Valla patron bana kızmıyor. Hatta Radyo Fabrik toplantılarında yeminle söylüyorum, toplantının ana odağı ben oluyorum. Patron diyor ki, Erkan bir iki espri şöyle serpiştir de tatlı başlayalım programa. Ne yapayım abi ya? Nasıl espri yapayım mesela? Adamın biri varmış, ikinci sene düzeltmiş, bu mu? Böyle espri. Bakın, Avusturyalıları güldürmek çok zor. Onlar bizimle aynı şeyleri gülmüyor çünkü. O zaman ne oluyor? Tarzanca bir Almanca ile öyle işte, İpin komedi show şu an yetmaken. Bilsin komedi İpmaken. Böyle anlatıyorsun, aynı böyle. Gülüyorlar mı? Gülüyorlar. Neye? Onlara bir şey anlatmaya çalışırken ki halime. Patron diyor ki, Erkan neticede güldürdün mü güldürdün. Nasıl güldürdüğünün bizim için önemi yok. İstersen git gıdıkla adamları. Sonuçta ben gülen yüzler görmek istiyorum toplantıda diyor bana ya. Komedi şovu sunuyoruz ya. Radyonun bu arada tek komedi şovcusuyum ya. Nasıl şov sunduğum da ortada. Radyo Fabrik'in razı geldiği komedi bu. Daha dağıtabilirim ama bir sürü ülkeyi bağlıyor bu yayın. Onu da söyleyeyim. Ya şu anda yani başka ülkelere espri yapsam diplomatik kriz çıkar. Füzeyi direkt olarak kafayı yiyebiliriz. Direkt şu an bulunduğum yere hem de yani. Düşün artık yani. Herkes bir şey arıyor. Bir şey olsa da öbürüne bir şey atlatsam, patlatsam, bomba yollasam. Radyo DJ'leri nasıl? Bize bir şey söylüyor mu? Söylüyorsa yolluyorum bak. Diye direkt tepeye doğru alabiliriz. O yüzden elimden geldiği kadar bu programda dikkatli olmaya çalışıyorum, evet. En Evet sevgili arkadaşlar, programımızdaki varlığımız, beraberliğimiz, gırgır şamata, enerjimiz doruk noktasında, tabii ki bunların hepsi sizlerle beraber oluyor. Programımıza mesaj da atabilirsiniz. Erkan Altçizgi Radyo Fabrik Instagram'da bekliyorum sizi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmamaktadır. Radyonuzun DJ'i Erkan yayında.
1: Evet arkadaşlar, o hep beklenediğiniz jingle. Evet, duymuş oldunuz. Kulaklarınız nasıl şu anda, acıdı bayağı diye düşünüyoruz yani. Evet, Bostancı'ya ufak bir taş atalım bakalım kendisi ne yapıyor. Evet arkadaşlar, yaz tatillerinde biliyorsunuz ki plajlarda, orada burada, tatil sonrası sakin yerlerde muhabbetlere bir düşür, bir oturulur, bir muhabbetler olur ki yazdığınız varsa size de çok kişiler gelir. Yani buradan şuraya geçebiliriz. Misafirliklerde acaba nasıl diyaloglar, nasıl geyikler dönüyor? Bakalım hemen. Şimdi misafirliğe gittin mi, o kapıdan içeri bir girdin mi, hoş geldin geyiklerin olimpiyatına. İçeri var ya, geyik kaynıyor. Ev sahibinden bahsetmiyoruz. İçerideki ortamdan bahsediyoruz. Şimdi genelde misafirliklerde neler oluyor? Hemen bir bakalım. Hava durumu analiziyle başlıyor bu aralar bütün sohbetlerin başı.

Genelde bunlar konuşulur. Sağlık biliyorsunuz yani misafirliklerin şeyi. Genelde birisi o arada hapşırır ve şey derler. Aa bu grip değil, bu klima çatmış bunu. Bu da var. Herkes doktor, herkes usta. Doktorlar bile bazen bu kadar doktor olamıyorlar. Aynen öyle. Fiyatlar şoku. Şimdi eskiden bu peyniri 5 liraya alırdım. Abi gittim geçenlerde 50 lira olmuş. Geyik lazım bize misafirlikte bu. Peynir bile der ki ben ne yapayım abi, fiyatları ben mi belirliyorum? Peynir bile utancından kıpkırmızı oluyor yani. Bir de bunu peynirin yanında konuşmayın ya. Allah Allah ya. Öbür yerde git konuş. Peynir de bakıyor ne diyor bunlar diye. Peynirin kulağı var yani. Bir de şu vardır. Genelde bu da bu aralar çok popi. Kimin çocuğu ne yapıyor geyikleri? Bizim oğlan da geçenlerden mühendis oldu, Almanya'ya gitti. Sizin kız nasıl? Bizim kız da geçenlerde üniversite sınavına giderken küpesini çıkartamadı. Ne oldu? Maalesef ki elendi mi? Hayır. Seneye yeniden deneyecekler. Gibi biliyorsun bu ara keşfetime sürekli bir kız düştü, Antalyalı. Biliyorsun bu ara muhakkak görüyorsundur yani. Kızın herkes elbisesiyle, giyimiyle, kuşamıyla ve aşırı seksi oluşuyla ilgilendi. Ve saçmalığa bak, nazar mıdır nedir bilmiyorum. Kız fiti fiti geliyor ve şey oluyor. Güvenlik görevlileri falan. Bir bakabilir miyiz diyor. Bana mı? Yok sana değil. Üstünde ne var ne yok diye. Tamam işte aynı şey, ne var yani. Bakıyorlar kıza ve her şey okeyken bir tane küpesi var ve çıkmıyor bu küpe. Ne yaptın abla, bunu tamamen monte mi ettiniz ya kıza? Küpe dediğin zaman çıkmıyor mu abla? Herkes küpesini bir çıkarabilir mi şu an? Sadece küpesini. Başka bir yerinizle ilgilendiğimiz yok. Ve bu küpe çıkmadı. Bütün herkes de değişik açılardan 50 açıdan kızı çekiyorlar. Üstü başı falan her yerini, aa kıza bak ya nasıl çıkmaz falan. Kimse küpeyle ilgilenmiyor. Zaten ilgilenseler küpeyle o küpe muhakkak çıkar. Küpe bile şaşırdı ne yapacağını yani. Herkes şunu dedi. Aa böyle gelinir mi ya sınava? Bu ne ya falan. Kıza genelde bu şekilde fokuslanmış. Bütün bazıları sınavını unuttu. Ve 50'ye yakın kişi de ona bakayım derken içeri giremedi. Kapı da kapandı. Saçmalığa bak ya yani. İki tane yorum yapabilirim. Bir, tamam kız fena değil, okey. Bir de bu arada herkes bu kızın instasını peşinde bu arada. Onu da söylemem lazım ya. Bir sürü sahte hesap açıldı. Milyonluk oldu hep sahte hesaplarım. Onu da ekstradan ekleyeyim ya. Bu diyaloglara girmezdim ama maalesef ki gündem bu. O yüzden bu konuya da ufak ufak girmek zorunda kaldık. Evet, Türkiye'de sürekli anlaşacak bir şeyler oluyor. O yüzden Türkiye'deki insanların anladığım kadarıyla canı hiç sıkılmıyor.

Evet sevgili arkadaşlar, programımızda biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Aşırı derecede Red Bull içtiğim belli oluyor ama sesim böyle kaçacak yani. Bu hafta idare ettik. Haftaya sezon finali yapıyorum arkadaşlar. Haftaya uzun bir ara vereceğiz. Yaklaşık 9 hafta. 9 hafta ne demek? DJ Erkansız yaşam nasıl olacak bilmiyorum. Herkesin üzüldüğünü şu an görebiliyorum. Yani ıslak ıslak gözlerinizle bana Erkan yapma şunu ya. Ne 9 haftası abi, biz bir haftayı zor çekiyoruz. 9 hafta olur mu ya falan modundasınız. Evet, biz de diyeceğiz, biz de dinleneceğiz. 11. sezon Prominente'de bütün ünlülere dokundurduk yani. Ünlü adı altında belki de size yasladık. Sonuçta her pazar günü DJ Erkan'la buluşacağız diye herkesin içinde kalplerin pıt pıt attığını, neşe pınarı gibi mutlu mesut, kar, kış, soğuk, yağmur, herhangi sıkıntılar, koronavirüsün alttan bize yüklemesi vesaire. Sonuçta biz üzerimize düşeni yaptık ve sizinle çok mutlu programlar yaptık ama tabii ki devamı haftaya. Haftaya sezon finalinde güzel bir veda düşünüyorum size. Bakalım, haftaya görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bu programı özellikle dinleyenler arasında sevgili Cümpaçı Özkan vardı. Yani genelde dışarılarda olur ama abisi yayındayken burada. Yapacak bir şey yok. Aynı zamanda Mehmet Bostancı şu anda trafikte. Her nerede olursa olsun bizi oradan buradan dinlemesiyle ünlü, kendisine de ayrıyetten programımızda var olduğu için teşekkür ediyoruz. Evet, bana ayrılan süre şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine kaldığımız yerden görüşmek üzere.